0: RM2 Radio Musti.
1: Ou pe roden travay ou en formasyon pou devlopou kompetans, para Job and Training Fair, organize por Ministè Travay ek Relasyon Industriel, saze di 25 zelan, depi 9:30 gran matin, dan minispalite 4 bon. Vin zwen ban l'entreprise privé, ban sant formasyon, ek benefisye ban konsey profesyonel pou edou dan ou korye. L'entre gratis. Ou plis info, telefon lo 860-03 ou sa visite site web mauritiusjobs.govmu.org.
0: RM2
2: Radio Musti.